Baylar, bayanlar, buraya gelin. Burada Osmanlı zamanı, bin bir gece zamanı var. Beyefendi, gel. Kumaşımıza bak. Kaliteli.